0: Takım ve bu mesajı kulağınıza küpe gibi takın.
1: Sağda solda, dağda yolda, orada burada, başta sonda, nerede olsam da mikrofonda taşlar hep yanımda. Her anımda rap kanımda, ter anlımda, yer ağzımda. Bana laf atmak isteyen lafı kalır boğazında. Her demek istediği bir söz, boğaz tüyüm, hadi bir çöz. Ben yazarım az ve öz, bulmaca gibi alda çöz. Flow su gibi akar gider, ateş gibi yakar siler. Tansiyonun çıkar iner, hayalin siner biter. Ağzını bozma fazla, dahasını sorma gazla. Mikro emzik olsa hep ağzındayken.